Idea acı, tane gidiyor acı. İdiya hatashin aren acı diye. Dişa doyu da lita acı ya. Binina haşin za iya hudol. Şişşunu Benjamin Netanyahu.